uzaq qorum tımğarıyını. Ama ana məçid üçün. Faqın yok mütkün türa. Avi da ki çıgınlıyın. Sıxır mısın muxın uyn. Emmiz neyit gafir rüqüsa. Yabut varıqın el-valdiyin. Ansiyenid fırorxın.